my dreams. Sometimes I live in the country.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Pozitif Müzik Gülşah Güray'ın sabah programını sunar.
2: Mama can I huh? Mama can I huh? Can I mama won't you please let me mama can I huh? That's the sweetest little dress, Sally. Where'd you get the pattern? Made me one just like it out of yellow dotted Swiss.

0: Wow, Curtis Harding, günaydın. Eksen'in sabah programı başladı.
1: Radyo Eksen'de Şahdüray yayında.
0: Ve saat 10'a kadar size eşlik edeceğim hafta içi.

Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bugün mü yapalım? Siz karar verin. Yoksa cumaya mı? Cumaya da acaba bütün bir 3 saati doldurabilir miyiz de emin de olamıyorum. Bir yandan ona bakıyorum. Bu geçen hafta oyuncu olup da aynı zamanda albüm kaydetmiş olabilir, filmlerinde kendi seslerini kullanmış olabilir, şeylerden, oyunculardan bahsetmiştik ya. Bugün de ya da cumaya işte saklayacağım, ona daha karar veremedim. Kliplerde rol alan oyuncular listesi yapalım istiyorum. Bir bakayım, eğer tam cumaya doldurabilecek kadar isim bulabilirsek cumaya saklarım, yoksa bugün yaparız. Eğer isterseniz.

Kulüplerde oynayan oyuncular listesi yapalım mı? Bugün mü yapalım yoksa cumaya mı bırakalım demiştim. Ben de bir yani elimdeki bir şeyi ya ben yapayım bitsin aklımdan çıksın ya da birisine söyleyeyim o fikri uygulasın yapsın isteyen birisi olduğum için. Gerçi kendime de iş çıkartmış oldum. Şimdi cumaya başka bir şey bulmak zorundayım ama dediniz ki hadi bugün yapalım. Zaten yağmur çamur. Yapalım tabii. Bulurum yine cumaya bir şey. Bir liste, tam listesi. Başlayalım o zaman sayın Radyo Eksen dinleyenleri özel bölümümüze.

0: Alicia Silverstone aslında Aerosmith'in bu üçlemesinde yer alıyordu. Crying 1993, ardından Amazing 1993, sonra Crazy'de rol almıştı. Biz bugünkü programda müzik video kliplerinde rol almış, oynamış oyunculardan bahsedeceğiz. Böyle bir liste yapıyoruz ve hemen birçok kişinin de aklına eminim Alicia Silverstone geliyordur. O yüzden böyle başladım bugünkü programa. Bir ara verelim, devam ederiz sonra.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 3 numara.
3: Eve vardım, Skoda'm sensiz ne yapardım?
2: 2 numara.
4: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisim, beni anlarsın.
2: 1 numara.
5: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende
2: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da çünkü satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
6: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
7: Adile Sultan ev yemekleri.
8: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne ister ister ol.
10: Salı günü rüzgar kuvvetlenecek, serinlik verir gibi yapacak.
11: Hadi iyi bir kahve içmeye.
12: Nereye bu saatte?
11: Salona.
1: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
8: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

Evet, bugünkü programda kliplerde rol almış, oynamış oyunculardan bahsettiğimiz ve onların listesini yaptığımız bir program olacak. Epey de isim var elbette, bazılarını çalamayacağım çok pop olduğu için artık. Ama Fatboy Slim, Weapon of Choice'du. Bir önce dinlediğimiz Christopher Walken. Bu da muhteşem bence. Jake Gyllenhaal, The Shoes and Time to Dance. Aslında bu böyle bir 9 dakika falan süren bir neredeyse kısa film tadında bir klip. The Shoes grubuna ait 2012 senesi. Jamie Foxx'un Blame It şarkısının klibinde. Vampire Weekend, In Giving Up the Sun klibinde. Jay-Z, Beyoncé'nin Part 2 klibinde de Jake Gyllenhaal izlemiştik. Bir başka klibe geçiyoruz şimdi. Gorillaz, Stylo, 2010 yılında yayınlanmıştı. Bruce Willis, onun rolü vardı. Burada 1969 model bir Chevrolet ile Kaliforniya çölünde kaçan bizim karakterler Murdoch'la Toodoo. Hatta Noodle da vardı, Cyborg Noodle da vardı. Onları kovalıyordu.

gruba eşlik ediyor. Üstüne klibinde de Bruce Willis oynuyor. Bir rivayete göre, internete ulaşan bir rivayete göre, Bruce Willis bu klipte oynamak için gruptan herhangi bir ücret talep etmemiş. Çünkü çocukları çok büyük Gorillaz hayranıymış. O da kabul etmiş bu

0: programına.
1: Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında.
0: Efendim bugünkü programda kliplerde rol almış olan oyunculardan bahsediyoruz. Böyle bir liste yapıyoruz. Ha, sizin de aklınızda varsa bu da vardı, şu da vardı dedikleriniz bana yazabilirsiniz. Elbette çok da tatlı bir liste oluyor öyle olduğu zaman. Birlikte yaptığımız zaman benim aklıma gelmiyor bazen ya da internetten araştırırken karşıma da çıkmıyor. Ama sizin hemen aklınıza gelenler vardır bile belki.

Bugünkü konumuz müzisyenlerin kliplerinde rol alan oyuncular. Tabii ki Chevy Chase'i de bu listeye eklememiz gerekiyordu. Paul Simon'la devam edelim. Eğer ulaşmak isterseniz programa bana, aklınızda varsa bu oyuncular sizin de lütfen yazın. Şahane bir liste olacak eminim.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Skoda Kamiq'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroomuna gelin, Skoda Kamiq ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
0: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
3: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
4: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç,

0: Aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz Ailen'de. Bugünden yarına ailen seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Bugün müzik kliplerinde oynayan oyuncular listesi yapıyoruz. Cuma yapacaktım aslında ama neden bekleyelim dedim. Bugün yapalım gitsin. Bence gayet de keyifli oluyor. Aramıza yeni katılanlar varsa eğer Aerosmith Crying dinledik ki bir Aerosmith şarkısı daha dinleriz gibi geliyor. Liv Taylor'ı da bir başka klibiyle birlikte bir kez daha anarız. Fatboy Slim, Shoes, Gorillaz, Michael Jackson. Kimi bu Michael Jackson şarkısı daha gelecek sanırım. Librarian Girl, Paul Simon ve Green Day, Wake Me Up, When September Ends, Evan Rachel Wood ve Jamie Bell klipte gördüğümüz oyunculardı. Bu arada Hoffman ne kadar iyi değil miydi ya, Jamie Bell deyince aklıma geldi. Neyse, bir başka klibe geçiyoruz. Yine bir dinleyicimizin önerdiği klip olacak bu. Şimdi Stephanie Seymour'u aslında model olarak daha biliyor, tanıyor olabiliriz ama aynı zamanda oyuncuydu kendisi. O yüzden Guns N' Roses'ın November Rain'i de bu listeye ekleyelim dediler. Olur, ekleyelim tabii, neden olmasın. Bunur da bu, yani gelinliğini hatırlıyor musunuz? O dönemde herkesin böyle hayallerini süsleyen gelinliklerden de hiç aklımızda olmasa bile yani sırf o gelinliği giymek için bir bahane bulabilirdi. Carmela Sutera bu gelinliğin de hikayesini daha önce anlatmıştım. Ne olduğuyla alakalı birçok rivayet var ama Stephanie Seymour ile Axl Rose o zamanlar nişanlıydı ve de yani kötü bir şekilde ayrılıyorlar. Olaylı bir şekilde ayrılıyorlar hemen sonrasında da. O yüzden yani ne gelinliği görmek istiyorum ne klibi görmek istiyorum bir zihniyette olduğundan dolayı. Ve plak şirketi de o kadar para veriyor ki yani dönemine göre çok büyük paralar harcanıyor bu klibin çekilmesi için. Hani isim tükendi. Geffen Records'un arşivlerinde depolarına kaldırılmış olacağı da söyleniyor. O canım gelinliğin işte o parçayla November Rain'le de devam ediyoruz. 96.2 Radyo Eksen sabah programını dinliyorsunuz.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliğinden bahsedeceğiz.
2: Renk enteresan. Renk seçimi.
3: Renk enteresan abi. Renk enteresan, şekil de enteresan.
2: Şekil de enteresan Serdar.
3: Ben bu şekilde ilk defa görüyorum.
1: Craig VR deneyimi 31 Ekim'e dek Paribu Art'ta. Sahne sanatlarını sanal gerçeklik teknolojisiyle buluşturan Craig VR, izleyiciyi alışılmışın dışında bir deneyime davet ediyor. Berkun Oya'nın yazıp yönettiği Asiye Dinsoy, Çağlar Çorumlu, Cihat Süvarioğlu ve Fatih Artman gibi isimlerin yer aldığı 35 Mayıs, 180 derecelik izleme deneyimiyle hikaye anlatımına yeni bir boyut kazandırıyor. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu. Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında. Radyo Eksen.

Evet, bugün müzik kliplerinde oynayan oyuncular listesi yapıyoruz. Cuma listesiydi aslında ama dedim ki bugün yapalım. Bon Jovi, Always, Carlo Gugino, The Haunting of the Hill House dizisinde sonradan gördüğünüz zaman ya ben tanıyorum bir yerden demiş miydiniz? Ben böyle ya o kadar iyi tanıyorum, ben teyzem gibi tanıyorum, arkadaşım gibi tanıyorum diyordum. Neyse devam edelim.

0: Melanie Cry'in çaldım ama Crazy'yi de bu listeye eklememiz gerekiyor. Liv Tyler olmadan olur muydu yani? Bu klipte aynı zamanda kendisinin Liv Tyler'ın ilk büyük ekran tecrübesi oluyor. Alicia Silverstone elbette bu klipte de yer alıyor. Üçleme dediğim gibi.
1: Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında.
2: Radyo Eksen.
0: Sonra bir diğer parçaya geçiyoruz. Bu liste müzik kliplerinde oynayan, rol alan oyuncular listesi efendim.

0: this love of mine, my Valentine.
1: My Valentine, Paul McCartney'nin bu şarkısını Natalie Portman'la Johnny Depp oynamıştı. 2012 senesinde yayınlanmıştı, siyah beyaz olarak çekilmiş. Ve yönetmenliğini de bizzat Paul McCartney'nin üstlendiği bir klipte işaret dili kullanılarak canlandırılmıştı. Şimdi Madonna'ya geçiyorum. Evet, birçok şarkısını burada ekleyebilirdik ama... dedim ki Danny Aiello bu listede yer alsın. Papa Don't Preach'le devam edelim Radyo Eksen'in sabah programına.

Evet, radyolarına yeni açanlar varsa eğer, bugünkü programda bir cuma listesi yapıyoruz adeta. Aslında cumanın konusuydu da bugün aklıma geldi sabah. Neden bekleyelim, hemen yapalım, siz de dediniz ki yapın mesajları gelince. Bugünkü programda müzik kliplerinde rol alan oyuncular listesi yapıyoruz ve bir diğerine

0: 1997 senesindeydi. Angelina Jolie Anybody Seen My Baby klibinde rol almıştı. Bugünkü konumuz bu. Müzik video kliplerinde rol alan oyuncular listesi yapıyoruz. Saat 10'a kadar da devam edeceğiz.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.

0: Siz de Ekim ayında Vakıfbank Bireysel Kredi Kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Tarihten gelen lezzetler Adile Sultan ev yemekleri.
3: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da yol yardımı var. İyi ki bende Skoda var.
1: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
2: Her yemeğin yanında Sütaş ayran.
1: İşte

0: puan fırsatlarıyla geliyor. Hemen iş cepten maksimum genç kredi kartına başvur, alışverişlerinde bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları yakala. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Evet, bugünkü programda kliplerde rol alan oyunculardan bahsediyoruz. Eğer sizin de aklınızda varsa lütfen yazın. Birlikte yapalım listeyi. Çok güzel öneriler geliyor. Şimdi ben bir Ramones'la devam etmek istiyorum. Ramones'un Havana Be Serrated klibine geçeceğim. Burada Cure in Love da var. Orada gelinlik. Ama benim asıl burada bu listede yer almasını istememin sebebi I Wanna Be Serrated'in Olivia Barash, benim çok çok sevdiğim Repo Man filmi vardır. Orada da oynamıştı kendisi. Ayrıca neydi, Küçük Ev dedim dizinin adı. Orada da görmüştük kendisini. O yüzden bu listede.

0: I Wanna Be Sedated. Öncesinde de Bruce Springsteen'den Dancing in the Dark dinledik ki bu 1984 senesinde çekildiği zaman yönetmen Brian De Palma aslında gerçekten canlı bir konser sırasında çekiyor. Bruce Springsteen de önden bir tane dinleyici seçtiğini ve onunla birlikte dans ettiğini zannediyor ama kast oyuncusu Kurtney Cox özellikle gizlice ön sıraya yerleşmiş. Neyse kariyerini başlattığını da söyleyebiliriz. Bugünkü programda kliplerde rol alan oyunculardan bahsediyoruz. Instagram Gülşah Güray yazın karşınıza çıkar. Buradan takip edebilir. Programa sığdıramadıklarımı da görebilirsiniz eğer isterseniz bahsettiğim bazı şeyleri. Evet de burada gösteremiyorum. O yüzden çoğunlukla oradan paylaşıyorum ve mümkün olan en kısa sürede de cevap vermeye çalışıyorum. Aynı zamanda mesela bugünkü konu gibi sizin de aklınıza gelenler varsa oradan bana ulaşabilirsiniz. Kullanmıyorsanız gulshah.guray@radioxer.com mail adresi de oluyor. Elbette.
1: 96.2
2: Radyo Eksen.
1: Okula giderken gününü altın bir anla başlat. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Ghostbusters. Bu 1984 tarihli klipte Ivan Reitman tarafından yönetilmişti. Cindy Harrell var. Bu Hayaletli Evde korkan oyuncuydu. Filmin başrol oyuncuları Bill Murray, Ernie Hudson. Onlar zaten klibin sonunda kostümleriyle New York sokaklarında dans ediyor da. Ayrıca eşlik edenler de Chevy Chase, Danny DeVito, John Candy gibi isimler daha çok. Carly Simon bile var müzisyenler arasında. Bugünkü programımızın konusu kliplerde rol alan oyuncular. Böyle bir liste yapıyoruz. Saat 10'a kadar da devam ediyoruz.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
2: Abicim.
3: Vay ustam. Beni çağırıyor.
2: Korkmayın, buradayım. Ne yapıyorsun böyle?
3: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
2: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
3: Devir.

0: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA eczanelerde.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel, sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Ne tatlı değil midir bunun klibi? Don't worry, be happy. 1988 senesi Bobby McFerrin 96.2 Radyo Eksen'deydi. Bugünkü konumuz kliplerde rol alan oyuncular. Robin Williams, Bill Irwin bu klipte kendisine Bobby McFerrin'e eşlik ediyordu. Otel odasına takım elbiseleriyle dans ediyorlardı ve biz de onlara eşlik ediyoruz. Yani en azından ben. Ya bir tek ben değilimdir umarım. Hani Lennox'a da devam ediyoruz şimdi. Dediğim gibi bugün oyuncular, kliplerde rol alanlar. John Malkovich, Walking on Broken Glass'ta Hugh Laurie ile birlikte rol almıştı. Özellikle Annie Lennox kendisinin rol almasını istemişti hatta. Walking on Broken Glass'ta. Tehlikeli ilişkiler.

Kendisinden bahsediyoruz. Burada Elijah Wood ki o zaman 14 yaşındaydı klibin çekildiği dönemde. Ve bu klipte de rol almıştı The Cranberries. 96.2 Radyo Eksen'de sabah programını dinliyorsunuz. Dediğim gibi bugünkü mevzumuz bu. Kliplerde zamanında rol almış olan oyuncular ve ben acaba bir programa sığar mı, bulur muyum acaba o kadar diye düşünürken hem sizlerden gelen önerilerle hem de birazcık daha diplere dalarak araştırdığınız zaman daha o kadar iyi oyuncular, aa o da orada oynuyordu ya da aa o orada oynuyor muydu diye programı yapıyorum. İlerliyoruz saat 10'a kadar. Ben Gülşah Güray, sizlere eşlik ediyorum. Her gün farklı bir liste yapıyoruz. Normalde Cuma'nın mevzusu oluyor böyle özel programlar ama neden bekleyelim dedim. Eğer sizin de aklınızda varsa bana yazabilirsiniz. Dediğim gibi daha 10'a kadar buradayım. Yani Radyo Eksen'in stüdyosundayım.

Massive Attack'in Young Fathers'la birlikte kaydettiği bu şarkı 2016 senesinde piyasaya çıkmıştı. Voodoo in My Blood. Rosamund Pike başrolündeydi klibinin. Bugünkü programımızın konusu müzik kliplerinde rol alan oyuncular. Bill Butler önerisi geldi. Şahane bir öneri. Aklımda yoktu. Hemen ekledim. Başka şarkı çalacaktım ama. Bu arada bazı müzisyenlerin, sanatçıların ya da grupların birden fazla çalıştığı, şarkısında çalıştığı birden fazla oyuncu da var. Mesela Gary Oldman'ı eklemiyorum. Guns N' Roses zaten çaldığım için gibi. Başka çeşitli Rikos ya da Michael Jackson'da çalmayacağım. Çalarım demiştim ama çalmayacağım. Mumford & Sons bir tane ekleyeceğim gibi. Burada da Will Butler'ın Anna şarkısında da

0: Weapon of Choice.
1: Radyo Eksen'de.
0: Örneğini veren, öneren çok olmuş ama zaten çoktan çaldık biz onu. Christopher Walken'ı andık ve çaldık. Şöyle devam ediyorum.

Things Have Changed 2000 yılında çıkmıştı, Oscar'da kazanmıştı. Wonder Boys filminin müziği için çekilmiş bir de klibi vardı. Curtis Hanson klibin yönetmeniydi. Ve bugünkü konumuz olan müzik kliplerinde oynayan oyuncular listesinde yer almasını istediklerimden biriydi. Bunun Spotify'da ayrıca sonradan dinlemek isterseniz ya da önden neler çaldığımızı merak ederseniz, bakmak isterseniz diye listesini yaparım. Böyle güzel bir liste oldu bence. Sizlerin de tabii fikirleriyle çok daha böyle genişledi. Normalde internette aradığınız zaman bulamayacağınız kadar güzel ve çeşitli bir liste olduğunu düşünüyorum. Poplara da çok az arada yer verdim. Çok az, çok az. Şimdi burada Things Have Changed'de kimler var bakın. Michael Douglas var. Filmin ana karakteriydi zaten. Robert Downey Jr. var. Tobey Maguire var. Katie Holmes var. Evet, filmle yani böyle paralel gidiyor olsa da var mı? Var. Klibinde rol aldılar mı? Aldılar. O zaman devam edelim. 96.2 Radyo Eksen'in sabah programını dinliyorsunuz. Şimdi bir dinleyicimizin yine önerisiyle Miles Kane'e geçiyorum. The Wonder, Didem Soy'dan rol almıştı klibinde. Hemen ekledim. Radyo Eksen'in sabah programı bu dinlediğiniz. Gülşah Güray ben. Saat 10'a kadar buradayım.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Skoda Kamiq'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamiq ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
3: Abicim.
4: Vay ustam. Beni çağırıyor.
3: Korkmayın, buradayım.
5: Ne yapıyorsun böyle?
4: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
5: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
4: Devir.

0: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
2: Kahve, yaşam tarzı ve her güne iyi gelen keşifler.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Evet, nasılsınız? Bugünkü programdan müzik video kliplerine rol alan oyuncular listesi yapıyoruz. Bir ara verdim. O arada Mumford & Sons, Beast Boys, Frank Ligozzi, Hollywood dinledik ve bunların listesini yapacağım. Gelen mesajlara toplu bir cevap olsun. Böyle özel programların sadece listesini yapıyoruz. Yoksa zaten ben size her gün liste yapıyorum. Onun için onları bir yere biraz da üşeniyorum. Buna da üşeniyorum ama bunlar bir yerde dursun da istiyorum. Aretha Franklin, Jumpin' Jack Flash 1986'da. Bu klibinde Whoopi Goldberg oynuyordu. Aynı zamanda Keith Richards ve Ronnie Wood da kendisine eşlik ediyordu.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne
2: istersen o. Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
3: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
4: Hadi iyi bir kahve içmeye.
5: Nereye bu saatte?
4: Salona.
0: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.

0: Zülfü Taşayran. İçtikçe iyi hissedeceksin. MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel, sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

müzik kliplerinde rol alan oyunculardan bahsettik. Böyle bir liste yaptık. Spotify'a ekleyeceğim. Sonra onu hikaye bölümünden, Instagram'dan paylaşırım. Gülşah Güray yazdığınızda karşınıza çıkar o hesabım. Böyle paylaşmaları, devamını, programın devamını da orada görebilirsiniz. Gelen mesajlarda mümkün olan en kısa sürede cevap veriyorum. Ha kullanmıyorsanız mail yoluyla dolaşırsınız. Eğer Spotify'da bulamazsanız bu özel listeleri, bazen bulunmuyor çünkü, bana yazarsanız sizlerle paylaşırım linklerini. The Stars Are Out Tonight klibinde de Tilda Swinton'ı görmüştük. Ve son bir parçayla kapatacağım bugünkü yayını. Özellikle Türk müzisyenlere yer vermedim çünkü çok fazla var. O yüzden toparlayamayız diye. Sadece kapanışta bir Orhan Atasoy'un Gemilerini dinleyelim. Fikret Kuşkan yer almıştı. İşte Seyyah Tanerler, Uzay Heparılar, Cem Özerler ve tabii ki Orhan Atasoy da klibinde rol alıyordu ama Fikret Kuşkan'ı. Böyle anarak bugünkü programı kapatıyorum. Umarım herkes için keyifli ve güzel bir program olmuştur. Gülşah Güray ben. Yarın sabah saat 7'de tekrar yayında olacağım. Radyo Eksen Sabah programında yeni bir liste yapacağız. İyi bakın kendinize. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: 96.2 Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliğine göz atıyoruz.
2: Renk enteresan. Renk seçimi.
3: Renk enteresan abi. Renk enteresan, şekil de enteresan.
2: Şekil de enteresan Serdar.
3: Ben bu şekilde ilk defa görüyorum.
1: Crack VR deneyimi 35 Mayıs, 31 Ekim'e dek Paribu Art'ta. Crack, 35 Mayıs'la hikayenin anlatımını sanal gerçekliğin olanaklarıyla buluşturuyor. Berk Noya'nın yazıp yönettiği yapım, VR gözlükleriyle sunduğu 180 derecelik deneyimle seyirciye farklı bir izleme biçiminin kapılarını açıyor. Asiye Dünçsoy, Cihat Süvarioğlu, Çağlar Çorumlu, Erdem Şenocak, Fatih Artman, Gönül Gezer ve Nebi Tolga Yılmaz'ın yer aldığı 35 Mayıs, 31 Ekim'e dek Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: Her cumartesi 11'de Aytun'un seçkileriyle Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola Radyo Eksen'de. 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen'de.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Sunum yetiştirirken motivasyonunu sıcak tut. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
3: Abicim.
4: Vay ustam. Beni çağırıyor.
3: Korkmayın, buradayım. Ne yapıyorsun böyle?
4: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
3: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
4: Devir.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
3: Abicim.
4: Vay ustam. Beni çağırıyor. Korkmayın, buradayım.
3: Ne yapıyorsun böyle?
4: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
3: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
4: Devir.

0: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

96.2 Radyo Eksen. Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max. Sizin

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
1: 96.2 Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222. Umran Oto Ekspertiz.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Glasgow çıkışlı topluluk Walt Disco Radyo Eksan'daydı. Bu ay kendi isimlerini taşıyan yeni albümlerini yayınladılar. Bu albümlerinden dinlediniz. Don't Do This Alone. Londra'dan bir topluluk Dog Race sırayı alıyor. Return to Day Colors.

0: Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
1: Abicim.
2: Vay ustam. Beni çağırıyor.
1: Korkmayın, buradayım. Ne yapıyorsun böyle?
2: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
1: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
2: Devir.

Full Moon on the Highway. Henüz dün paylaşılmış yeni bir coverla devam edeceğiz. Automatic yorumuyla Joy Division şarkısı Shadow Play Radyo X'ende.

1982 yılından Cleaners from Venus şarkısıydı Only a Shadow. Beach Fossils ile devam edeceğiz. 2013 yılında çıkardıkları Clash the Truth isimli ikinci albümlerinde yer alan şarkıları In Vertigo bu şarkıda kendilerine Blonde Redhead'den Kazuma Kino eşlik ediyor. Beach Fossils ve In Vertigo.

0: 96.2 Radyo Eksen. Paribu Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliğinden bahsedeceğiz.
2: Renk enteresan. Renk seçimi.
3: Renk enteresan abi. Renk enteresan, şekil de enteresan.
2: Şekil de enteresan Serdar.
3: Ben bu şekilde ilk defa görüyorum.
1: Crack VR deneyimi 31 Ekim'e dek Paribu Art'ta. Sahne sanatlarını sanal gerçeklik teknolojisiyle buluşturan Crack VR, izleyiciyi alışılmışın dışında bir deneyime davet ediyor. Berkun Oya'nın yazıp yönettiği Asiye Dinçsoy, Çağlar Çorumlu, Cihat Süvarioğlu ve Fatih Artman gibi isimlerin yer aldığı 35 Mayıs, 180 derecelik izleme deneyimiyle hikaye anlatımına yeni bir boyut kazandırıyor. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art...
0: Gülşah Turgut yayında.
4: Radyo Eksen.

Fiddler Chip Beer takibinde Glasgow çıkışlı ikili Cowboy Hunters Radyo X'andaydı. Yeni single'ları Punch in the Head. Beastie Boys'la devam ediyoruz yayına. Brand New.

0: 96.2 Radyo Eksen. Hayal kurarken yanında altın bir eşlikçi olsun.
1: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

New Yorklu üçlü Say She She Radyo Eksan'daydı. 2023 yılında çıkardıkları Silver adlı ikinci albümlerinde yer almıştı. Reeling, Jackson Sisters sırayı alıyor. I Believe in Miracles.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112. Umran Oto Ekspertiz. Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Avustralyalı topluluk Rolling Blackouts Coastal Fever Radyo X'andaydı. 2022 senesine ait Endless Rooms isimli 3. albümlerinde yer almıştı The Way It Shatters. Teenage Fan Club'la devam edeceğiz yayına. İskoç grubun 1990 yılında çıkış yaptığı single'dı Everything Flows.

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Wednesday grubundan da tanıdığımız MJ Landerman'ın 2024 yılında gelen 4. solo albümü Manning Fireworks'te yer alan şarkısıydı Wristwatch. Gülşah Turgut ben yarın 3 itibariyle yeniden yayın başında olacağım. Lou Reed'le veda ediyorum bugün için. Satellite of Love. Hoşçakalın.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz alalım. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo Eksen'de.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bu gençlik benim. Bana bunlarla gelin.
3: Yeni lezzetler keşfedilmeyi bekliyor. Maksimum Genç sana kafe ve restoranlarda %20 indirimle geliyor. Sen de iş cepten kampanyaya katıl. Kafe ve restoranlarda hesabı Maksimum Genç kredi kartınla öde. %20 indirimin keyfini çıkar. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
4: Bu banka benim.
5: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
6: Abicim.
7: Vay ustam. Beni çağırıyor. Korkmayın, buradayım.
6: Ne yapıyorsun böyle?
7: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
6: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
7: Devir.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
1: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
4: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
5: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroomuna gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
6: Adile Sultan Ev Yemekleri.
7: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
8: Kahve, yaşam tarzı ve her güne iyi gelen keşif.

İhtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroomuna gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
4: Abicim.
5: Vay ustam.
4: Beni çağırıyor. Korkmayın, buradayım.
5: Ne yapıyorsun böyle?
4: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
5: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
4: Devir.

0: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
1: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
2: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
3: Umran Oto Ekspertiz.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

0: zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliğinden bahsedeceğiz.
2: Renk enteresan. Renk seçimi.
3: Renk enteresan abi. Renk enteresan, şekil de enteresan.
2: Şekil de enteresan Serdar.
3: Ben bu şekilde ilk defa görüyorum.
1: Craig VR deneyimi 31 Ekim'e dek Paribu Art'ta. Sahne sanatlarını sanal gerçeklik teknolojisiyle buluşturan Craig VR, izleyiciyi alışılmışın dışında bir deneyime davet ediyor. Berkun Oya'nın yazıp yönettiği Asiye Dinçsoy, Çağlar Çorumlu, Cihat Süvarioğlu ve Fatih Artman gibi isimlerin yer aldığı 35 Mayıs, 180 derecelik izleme deneyimiyle hikaye anlatımına yeni bir boyut kazandırıyor. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.
4: 96.2 Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
3: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
4: Hadi iyi bir kahve içmeye.
5: Nereye bu saatte?
4: Salona.
6: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
7: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt. Hep kazandıran taksi, bir taksi,
1: bir taksi. Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2 Radyo Eksen. Spor sonrası kendini kahveyle tazele. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.
1: Ready? One. You will do this four times with the left, four with the right, then eight times.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç.

0: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.

0: ödemelerinde %20 indirimle geliyor. Sen de yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerini maksimum genç kredi kartınla yap, toplamda 200 TL kazan. Hemen iş cepten iş bankalı ol, bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Esen.
0: Radyo Esen.
2: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max sizin için seçtik.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 3 numara.
3: Eve vardım Skoda'm, sensiz ne yapardım?
2: 2 numara.
4: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın.
5: Skoda servisim, beni anlarsın.
2: 1 numara.
6: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende
2: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da çünkü satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
7: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
8: Abicim.
9: Vay ustam. Beni çağırıyor. Korkmayın, buradayım.
8: Ne yapıyorsun böyle?
9: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
8: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
9: Devir.

0: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
4: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
5: Bende Skoda var diyenlerde bu hafta 3 numara.
6: Eve vardım Skoda'm, sensiz ne yapardım?
5: 2 numara.
7: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisim, beni anlarsın.
5: 1 numara.
8: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende
5: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da çünkü satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
9: Kahve, yaşam tarzı ve her güne iyi gelen keşif.

0: Demirtaş Ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin. Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de Güven Yıldız'ın yayını sona erdi.
1: 96.2
0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
0: 96.2 Radyo Eksen.
2: Measuring once, cutting it twice, click it back in, nearly as nice, sorting it out, stacking up piles, take it

0: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2

Hastane.

Overcome inside an echoed sound.

my eyes and see and fall into the heart and arms.

Come, the night is gone. Home.

it's an altogether new thing. Radyo Eksen.